Ama beyler yine buradan. Ciudad değer yine soyut. Konya'yı da düğün dağırım. Lansı giyil ödüme değer. Yine bakmıştan ağzıma. Müzik kemen gibi sağdan.